0: Sadece.
1: Haberim ya, Felipe Uvalya yeniden çıktı.
0: Rapor. Rapor'u iyi bağlayın. Sözünü konuşalım.